0: Dinamo Stadyum'da.
1: Radio Çenebur'un reklamı samsahuri 579 30 60 60.
2: Radio Çenebur. Kartuli retro. Çenebur'zem.